yakıp geldim. Demirleri söküp geldim. Hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim. Demirleri söküp geldim. Hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden